0: Şincan sadalarını sizge hanca maddi, kuzniki ve patifoni ilip geldi.
1: These are the sounds of Xinjiang, brought to you by Royal Oculus and Gramophone.

0: Одоо та нарын сонсож байгаа дөв болон цуураа бол Шинжангийн цуураа. Тус цуураа болон дөг хаанаа нүд болон дуулдаг хайрц компанаас зар мэдээ мэдээлж байна.
1: You're listening to the ROGC's Music Furthest from the Sea, an ongoing collection of musical sounds from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in the far northwest corner of the PRC. So of course we'll be listening to the sounds of Xinjiang, but also a few selections from the bordering nations of Central Asia. So stay tuned, and I do hope you enjoy. Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi?

0: Bu Şinjan sadalarını sizge hancemeddi közniki ve patifoni ilip geldi.
1: These are the sounds of Xinjiang, brought to you by Royal Oculus and Gramophone.

0: and bind him together. CI anger.
1: All anger?
0: Murder and the rest.
1: Murder and the rest.
0: Remove the curse.
1: Remove the curse.
0: From this man.
1: From this man.
0: And his children.
1: And his children.
2: Çiçekçi geldi, çiçekçi. Çiçek alan var mı? Güzel çiçeklerim var. Güzel çiçeklerim var. Çiçekçi geldi, çiçekçi. Çiçekçi geldi, çiçekçi. Güzel çiçeklerim var. Çiçek alan var mı? Çiçekçi geldi, çiçekçi. Hadi.

Oral değilse sen barışırsın, bu yenişke harılcırsın. Bolu susun kutçayırsın, bayından sığda vungun. Hilsin dey, sirtin dey, sorgun dese, burul dese, burukun dese. Hilsin dey, sirtin dey, sorgun dese, burukun dese.